haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızı şiddetten, yalnızlıktan ve çağın açtığı girdaplardan korumanın en sağlam yolu, onları ruhunu güzel olanla meşgul etmekten, öfkelerine bir ifade, yalnızlıklarına bir muhatap kazandırmaktan geçer. Bu hususta elimizdeki en büyük imkan da sanattır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hirodois ile bir araya geldi. Çiftçi, siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağarel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazından toplam 11 kişinin çıkarıldığını, bir kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuruluşu.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 이렇게 저 야 너무
1: 독삼 베이스 녹다 베이스.

0: Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler kolon parçalarından karot örneği alıyor. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden biri serbest bırakılırken 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dört kıtadan temsilcilerin katıldığı Uluslararası Adalet Zirvesi 2026 İstanbul'da başladı. Zirvenin ikinci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Arap Emrah liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuş.

rattesen dur deyince durmuyorsun. Onu buldum sandım bu kez.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını belirterek, yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin, bu yasada bütün tereddütlerinde ortadan giderildiği, her bir satırının değil her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek, kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi.
1: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Güneşten doğarız her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akı, akıp gideriz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitiren 34 yaşındaki kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Festival'den herkese merhaba. Haftanın son çalışma gününde keyifli şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kaan Söğüt'le her zaman olduğu gibi yine mikrofon karşısındayım. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarıyla geride bırakacak olduğumuz zaman diliminde keyifli anlar sizleri bekliyor. Yine hafta içi her gün olduğu gibi o zaman haftaya güzel bir kapanış olsun. Sevdiğiniz güzel bir çalışmayla devam edelim. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli anları sizlerle paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi sonbaharın coşkusu festivalde diyelim efendim. Sonbahar tadında bir sonbaharı geride bırakıyoruz. Yağışların bol olduğu ama hafta sonu planı yapanlar için hatırlatalım. Özellikle Ege kıyılarında sarı yaz dediğimiz dönem geride kalacak. Hava sıcaklıkları 28-30, Akdeniz'de 31 dereceler gözüküyor. Cumartesi ve pazar gününde yine Mersin'de 33 dereceler. Yani denize girmek için, denize vedalaşmak için son fırsat. Pazartesiye yağışla başlayacağız, hatırlatalım.

9 Ekim 2026 günlerden Cuma bugün. Günün sevilen şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir Cuma günü dileyelim. Hayırlı Cumalar da diyelim bu arada. Güzel bir gün olsun. Keyifli şarkılar kulak birinize ulaşmaya devam ediyor efendim. Sonbaharın en sevilenleri de yine bu adreste sizler.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günümüzün şarkıları, dizileri, hatta futbol maçları size de bazen eskisi kadar heyecan verici gelmiyor olabilir mi? Eğer böyle düşünüyorsanız yalnız değilsiniz efendim. Hatta her gününüz birbirinizin aynısı gibi geliyorsa, yani birbirinin aynısı gibi geliyorsa yine yalnız değilsiniz. Singapur'da psikologlar bir araştırma yapıyor ve bu bahsettiğimiz duygunun arkasında aşırı seçilim adını verdiklerini, bir süreç olduğunu öne sürüyor. Onlara göre en iyi şeyini bulup kopyalamakta o kadar ustalaştık ki farklı olan her şey yavaş yavaş kaybolmaya başlamış.

9 Ekim'de günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor efendim. Hyper Selection diye bir durumdan bahsetmiştik sizlere. Her şeyin artık aynılaştığı, işte maçların, dizilerin, filmlerin, oyunların, hayatın aynılaşması, dinlediğimiz şarkıların. Aslında bunun bir karşılığı varmış Singapur'da. Yapılan bir araştırma sonuç veriyor. Aşırı seçilimmiş. Efendim, dergide yayımlanan makalede yapılan araştırma sonucu, yani aşırı seçilim kavramını tanımlıyorlar ve kavram yoğun rekabet ortamında ölçülebilir başarı kriterlerine göre en iyi sonuç veren yolların sürekli seçilmesini anlatıyormuş. Sorun şu efendim, herkes aynı şeyi optimize edince farklı yollar denenemez hale geliyor ve araştırmacılara göre bu durum müzikten dizilere, kent planlamasından futbola kadar pek çok alanı tek tipleştirmeye başlamış. Bitti.

0: Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Her şey aynılaşıyor mu dedik? Dinlediğimiz şarkılar, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler ya da bu araştırma yapılıyor gerçekten ve sonuç gerçekten de aynılaştığı yönünde. Şöyle bir şey var. Fark şöyle. Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısını bilirsiniz. 1975'te eleştirmenlerin tuhaf bulduğu yaklaşık 6 dakika süren ve klasik bir nakaratı olmayan şarkı bugün rock tarihinin en iyileri arasında yer alıyor ve buna göre baktığımızda günümüzün pop şarkıları ise birbirine o kadar benziyor ki akılda kalıcı bir iz bırakmıyorlar maalesef ki. Bir de işin içine yapay zeka girdi. Onu da konuşacağız, ayrılmayın.
1: Ne bir fazla en başından kaybettim.

9 Ekim'de sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Dinlediğimiz, izlediğimiz, okuduğumuz her şeyin aynılaşmasından bahsediyorduk. Bunda yapay zekanın da payı olduğu sonucu çıkmış yapılan araştırmada. Aynı eğilim sporda bile görülüyormuş. Profesyonel futbolda işe yarayan bir taktik kısa sürede bütün takımlar tarafından kopyalanıyor ve oyun daha rekabetçi hale gelse de takımlar birbirine benziyor ve bireysel yeteneği de daha az alan kalıyor aslında. Bu detaylı araştırmanın sonuçları gerçekten çarpıcı. Bizim süper yapay zekanın tehlikesini konuştuğumuz bu günlerde aslında keyif noktasında da yapay zekanın bize uzun vadede nasıl zarar verdiğini bir kez daha çabucak görmüş olduk bu araştırmayla.

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşıyor efendim. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, 9 Ekim'de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftayı da kapatıyoruz böylelikle. Hafta sonu için Akdeniz ve Ege kıyılarında güneşli bir gün bekliyor sizleri, hatırlatalım bir kez daha. Sarı yazın tadını çıkaracağınız bir hafta sonu olsun diyelim. Efendim, pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
1: Dikkat, dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
3: Maxi Show başlıyor.
2: Ne?
4: Sonunda.
2: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
6: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
7: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
6: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1.

0: 0 0.
1: Artık başlasın.
2: Maxi Show başlıyor. Maxi Show. Maxi Show.
3: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
4: Gözleri.
5: Voltasıyla muhteşem.
4: Ve çok çekici.
6: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Maxi Show başlıyor.
7: Maxi Show. Maxi Show.

Orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu ve tabii ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da Maxi'ye birliktesiniz, yani benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 20.06'yı göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Her zaman olduğu gibi en güzel şarkılar bu frekansta

şöyle bir Gülşen ve Edis yorum ile Nirvana ile programımızın açılışını yapalım. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabı Instagram üzerinden yayınımızı birazdan aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Maxi Show 1 yazıyorsunuz ve beni buluyorsunuz.

0: Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Maxi Show'dasınız. Bu arada sevgili Gülbin aramıza katıldı. Hoş geldin. Sefalar sefalar getirdin. Hello canısı demiş. Hoş geldin.
2: Say.
1: Soldan say.
2: Çamların
1: altında bekliyorum ben. Gel. Çamların altına gel.

Sen inşallah. Ağaçların altında dedin ya diyor. Evet. O zaman güzel çamların altında, çam ağaçlarının altında Gülbin bekliyorum ben. Gel. Çabuk gel ama ya, bekletme beni. Sevgili Oya 70, Oya Kuaför 74. Bartın'a selamlar, sevgiler, hoş geldin. Rıfat hoş geldin, Rıfat aramızda. Nasılsın Max demiş sevgili Gülbinciğimiz. Gülbincim nasıl olalım standart diyelim ya. Ne kadar güzel. Sen nasılsın? Aynur Sarı aramıza katıldı, hoş geldin. Ya bu arada özledim, çok özledim hem de ya.

0: Bu şarkıyı da sana göndermiş olayım Gülbinciğim. Senin de gözlerin çok güzel. Boncuk boncuk boncuk boncuk gözleri var Gülbinciğimizin.
1: Hayali değil bu.
0: Ben ona boncuk boncuk diyorduk. Evet, hakikaten de öyle. Boncuk boncuk gözleri var. Bu şarkı tam da senlik bence. Seni gördüm, keyfim yerine geldi diyor. Ne güzel, ne güzel. Maşallah. Ben de seni burada gördüğüme sevindim. Uzun zaman olmuştu böyle yayınlara gelmeyeli. Bayağı arayı fazla açtık. Hatta bir arada mesafe var. Sen uzak bir yerdesin ama mesafeler sadece bence coğrafya kitabında önemli değil mi? Birazdan gecenin konusu radyonuzda olacak. Gecenin konusuyla ilgili düşüncelerinizi ve mesajlarınızı Maxi Show 1 Instagram hesabına yazacağınız gibi WhatsApp'ta @MaxiShow yazıp, şimdi diyeceksiniz WhatsApp'tan ben numaranı bilmiyorum ama numara olmadan da bana WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. @MaxiShow WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Hadi güneşte Ela'ya çalmıyor Gülbin'in gözleri ama maviş maviş boncuk boncuk boncuk boncuk. Bizim kalbimiz bir demiş, uzaklık bizi bize dokunamaz diyor. Kesinlikle öyle. Bu şarkıyı Gülbinciğime gönderiyorum ben.

Maşallah maşallah sevgili Gülbin'e gönderdik bu güzel şarkıyı. Evet, bu arada sevgili Ayfer hoş geldin. Ben kaçtım çok öpüyorum demiş. Ben de seni çok çok çok çok çok öpüyorum. Bak şöyle öpüyorum. Oh!

Bakalım İstanbul Çengelköy'den iyi yayınlar demiş, selamlar demişlerdi. Evet. Teşekkür ediyoruz İstanbul Çengelköy'e, buradan selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Hoş geldin Ayfer. Sevgili Gülbilcimiz de Hollanda'dan aramıza katılıyor, Almanya'dan aramıza katılıyor. Aynı yer değil mi ya? Ha? Selam olsun buradan Gülbincimize, onu gördüğümüzde sevindik. Sevgili Aygül, ben de dinliyorum diyor. WhatsApp'tan yazmış. Bu arada @maxishow mesaj bölümüne girip, WhatsApp'ın mesaj bölümüne girip başına koyup maxishow yazıp birleşip bana mesaj gönderebilirsiniz. Birazdan gecenin konusu burada olacak. Maxi yayınlar, ben geldim diyor. Hoş geldin. Geldin mi? Evet, Ali de gelmiş. Hani ekibin devamı nerede? Ali nerede ekibin devamı? Lambada yapıyoruz da. Hoş bulduk. Keyifler yerinde Maxi. Maşallah demiş. Tutu maşallah. Yok, mikrofona çok tükürmemek gerekiyor. Çok böyle tükürdüğümüz zaman olmuyor. Tü. İyi akşamlar demiş Ayfer. Mutlu akşamlar diliyorum. Peki gecenin konusunu açıklıyorum sevgili dinleyenler. Gecenin konusu şudur. Gecenin konusu affetmem dediğiniz aynı var ise onlardan bahsedeceğiz bu akşamki Max Show'da. Şunu affetmem dediğiniz ne var ise bana yazın istiyorum. Bakalım sizler neyi ya da neleri affetmezsiniz hayatınızda? Affetmiyorum, affetmeyeceğim dediğiniz ne varsa bana yazın, bekliyorum. Hadi bakalım, çilli bom bom bom, çilli bom bom bom, o çilli, hani olmayan sevgilim çilli. Bu şarkıyı da sevgili Aygül'e göndermiş olalım, Aygül dinlemekte. Aygül'e selamlar, sevgiler, ben de buradayım, ben de dinliyorum diyor.

0: sen kim aş?
1: Evet, bu arada Aygül bana bir fotoğraf göndermiş. Bakalım göndermiş olduğu fotoğrafa. Max Show başlıyor bomba demiş. Bomba gibi başlıyoruz değil mi? Peki beni nereden dinliyorsun? Web sitesinden ya da Radyo Burada uygulamasından dinliyor olabilirsin. Çilli bom bom. Sabri aramıza katıldı. Sabri hoş geldin. Hadi bakalım gecenin konusunu bir kez daha hatırlatalım ve şarkımızı dinleyelim. Sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Gecenin konusu affetmem dediğiniz aynı var ise onlardan bahsediyoruz bu akşamki radyo programımızda.

Var mı aranızda çilli seven? Çilli. Mesela ben severim, çilli severim. Radyo Huzur 93.5. Kardeş radyomuz Radyo Huzur'a keyifli ve mutlu, iyi yayınlar diliyoruz. Serpil Sarperi aramıza katılmış. Hoş geldiniz siz de. Haksız yere orayı okudum da sonrasını çözemedim. Alınan günahları, iftirayı, yalanı diyor. Affetmen demiş. Yani haksız yere alınan günahları, iftirayı affetmem diyor. Bunu Aygül demiş. Şey, Aygül diyorum ya. Ayfer demiş. A'yı görünce. Bu arada Çilli şarkısını Aygül'e armağan etmiştik. Rica ederim Radyo Huzur. Efendim Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımız aktif durumda. Maxi Show 1 Instagram hesabımız. Gecenin konusu, şimdilik gecenin konusu affetmem dediğiniz her ne var ise onlardan bahsediyoruz. Birazdan alternatif olarak farklı bir konuda yayınımıza eklenebilir. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Pekala, o zaman İrem Derici ve Bitter Radyonuz'da sonrasında burada olmaya devam edelim. Birazdan geliyorum.

Bitter radyonuzda oldu. İyi geceler, iyi yayınlar demiş. Sarper göndermiş bu mesajı. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar meslektaşım diyor. Radyo Huzur. Teşekkürler size de. Keyifli ve huzurlu yayınlar.

0: Ben Bahşi hoş geldin. Sevgili Onur'u görüyorum. Onur hoş geldin. Efendim Onur Beyler de gelmişler. Onur Beyler de gelmişler. Bugün bir şey gönderecektin. Gelmedi Onur. Bu arada Reyhan Karaca Zonguldak'a geliyor. Onunla ilgili bir görsel paylaşacaktık. Onur görsel gönderecektin, görsel. Yani bir afiş gönderecektin ama gelmedi. Etiketler, afişler, onlar bunlar şunlar ya. He? Hiç dersine çalışmamışsın Onurcuğum. Onur da aramızdan kayboldu. Seni gördüm, mutlu oldum diyor Kenan. Teşekkür ederim. Kim bir reklam var?
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: Maxi Show.
9: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
10: Neşe dolacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi, haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
11: Maxi Show.
10: İster evde, ister üçte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
11: Maxi Show devam ediyor.
8: Maxi Show.
0: Bana çıkı. Efendim Maxi Show devam ediyor. Sevgili Kenan gelmişti. Orada kalmıştık. Hoş geldin dedik ve hoş bulduk diyor. Seni gördüğüme sevindim diyor. Geçtiğimiz günlerde halk otobüsünde karşılaştık sevgili Kenan'la. Değil mi? Bakalım. Sokakta yaşayan masum canlara uygulanan şiddet affedilmez demiş sevgili Ayfer. Kesinlikle katılıyorum. Gecenin konusu affetmem dediğiniz anne varisi onlardan bahsediyoruz. Ve bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar burada olmaya devam edeceğiz. Ve en güzel şarkılar yine burada olmaya devam edecek. Şimdi Reyhan Karaca radyonuz olacak. Sevdik, sevdalandık ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. İlerleyen günlerde afişini paylaşacağım. Nerede konseri var? Reyhan Karaca bu arada Zonguldak'a geliyor. Ne zaman geliyor? Onur bana gönderirse ben de paylaşacağım ama Onur'un göndermesi lazım ilk önce. Onur dersine çalışmıyorsun. Onurcuğum. Hadi Reyhan Karaca sevdik, sevdalandık. Sonrasında buradayız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben.

burasına bayılıyorum şarkının. Geliyor. Yavaştan yavaştan. Fatih Dost hoş geldin. Mehmet hoş geldi. Ben de stres atıyorum. Bak konuşamadım daha. Reyhan Karaca'nın konseri var. Gidilir bu konsere be. Yine dün Aygül bir konser görseli gönderdi bana Çelik'in. Ona da gidilir ama Ereğli'de yine konserlerde böyle afişlere bakar iken yine benim çok sevmiş olduğum bir isim Soner Arıca da Karadeniz Ereğli'ye geliyormuş. Zonguldak'a geldiği zaman Soner Arıca'ya gidilir be. Gecenin konusu affetmem dediğiniz ayna var ise onlardan bas. Bu akşam sesimi duymakta zorlanıyorum ben. Siz net duyuyorsunuz ama biraz bana böyle sesim kısık kısık kısık geliyor ya. Pekala, gecenin konusunu hatırlatıyoruz bir kez daha. Şunu affetmem dediğiniz ne var ise hadi buyurun tatlım. Bana çiki çiki, rikol çiki çiki, papay çiki çiki, çiki çarı çiki. Nur aramıza katıldı, Nur hoş geldin. Pokemon çiki. Nur Ak, 67. Yani insanın ağzından çıkanı kulağını duymaması ne kadar kötü bir şey ya. Çiki çiki yapıyoruz. Burada. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir mesajla da konuyla da yayınımıza dahil olabilirsiniz. Gecenin konusu affetmem. Belki birazdan bir konumuz daha eklenebilir. Bana WhatsApp'tan da mesaj gönderebilirsiniz. WhatsApp'tan @maxishow yazıp mesaj bölümüne, hatta arama kısmına @maxishow yazıyorsunuz ve bana mesaj gönderebiliyorsunuz. Çünkü WhatsApp'ta kullanıcı adı aktif oldu artık. Benim kullanıcı adım da Maxishow. Evet, WhatsApp Maxishow. Instagram Maxishow1. Facebook Maxishow. TikTok Max

Nokta.show. Yine eski Twitter X, Maxi Show. Her yerde Maxi Show. Her kulvarda koşuyoruz. Her yerde varım ben ya. Her numara var bizde.

çalık bilgisayara. Gelmeden kahvemizi de oradan içmiş olduk. Gün boyu bugün kahve kahve kahve. Hadi bir kahve daha. Bir kahve daha. Bir kahve daha.

Doğukan Manço Tuğba Yurt, şşt şşt sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şşt şşt sakin ol, sinirlerine hakim ol. Ha geldi gitti. Ha o işte. İşte. Heh. Ortalık bir karıştı. Sinir bu öfke, aman bir telaş, bir acele. Benim

şöyle mesajlara bakıyorum da birisi hastaymış herhalde, geçmiş olsun, acil şifalar diyorum. Kim hasta ise mevsim değişikliklerinde dikkat etmek gerekiyor diyor. Pati dostu gerçekten de öyle. Benim de şimdi kulaklarım yanıyor. Hani bir baltın ilaç vardı diye kulaklarım yanıyor. Biri benim dedikodumu yapıyor. Biri konuşuyor. Konuşan çok be. Konuşan o kadar çok ki. Yani konuşsunlar. Onlar konuşurlar sadece. Konuştukları da kalırlar. Bak böyle dilimde dönmüyor gibi oldu benim bu kahveden herhalde. Her şeyi de kahveye bağlamamak gerekiyor ama. Ya. Aramıza yeni katılanlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim Max WhatsApp'ı es geçiyorum. Yetişemeyeceğim oraya gibi gözüküyor. Biraz çığırından çıktı.

mesaj yazabilirsiniz. Sadece ve sadece cuma, cumartesi ve pazar günleri 20-22 saatler arasında yazabiliyorsunuz.

Peki ona bir format, ona bir çözüm bulacağız. Ben yine WhatsApp kullanıcı adımı söylemiş olayım. WhatsApp'ta @maxishow kullanıcı adıyla beni bulabilirsiniz. Ve oradan programa, yani

Ece Mumma ile devam edelim. Gecenin konusuna uygun bir şarkı olmuş olsun. Affetmem seni radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. O zaman Ece Mumma ve Affetmem seni radyonuzda. Bu şarkıdan sonra bir İlhan İrem dinleriz gibi gözüküyor. İlhan İrem'den sürpriz bir şarkıya yer vereceğim. Uzun zamandır benim de dinlememiş olduğum bir şarkısına az sonra yer vereceğim. Bakalım siz de beğenecek misiniz şarkıyı? Çok sağ ol Max demiş, sevgili Pati dostu, rica ederim. Ne demek?

Evet, Cem Umay yorum laf etmem radyonuzda oldu. Hemen sonrasında az önce söylemiş olduğum gibi İlhan İrem, yani aşk şarkılarının romantik sesi yorumuyla gelecek. Belki çok da bilinmeyen bir şarkısı. Ben bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Hatta yasaklanan şarkısı dahil. O zaman geliyor. Teke tek radyonuz olacak. Pek bilinmeyen bir şarkısıdır İlhan İrem'in. Genelde sazlıklardan havalanan, konuşamıyorum, anda sana, işte hayat, sevgi sevgiyle çoğalır gibi şarkıları bilinir ama bu şarkının yeri de bende çok çok ayrıdır. Çok eskiye dayanır bu şarkının hatırası diyeyim o zaman. Ben de o günleri yad edeyim kendimce. O zaman teke tek radyonuz olacak. Enteresan bir şarkı. Şarkı sonrasında buradayız. Işık ve sevgiyle, sevgiyle daima diyor. Işık ve sevgiyle sonsuza.

Evet, güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Aşk şarkılarının romantik sesi. İlhan İrem yorumuyla teke tek radyonuzda oldu. Şarkıda çıkan sesler çok ilginç. Şarkıda şarkıda diyor İlhan İrem gibi diyor. Evet, enteresan güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun diyelim.

canım şöyle İlhan İrem'den sonra Nazlı Öncel'den hani bir şarkısı vardır ya, misafir ol gel bana, börekler açarım sana, param pulum yok ama kalbim vurup dur sana şarkısına yer vermek istiyorum. Ben bu şarkıyı ortaya bırakacağım. İsteyen üzerine alınabilir. Herkese gelmiş olsun. Yani ortaya bırakıyoruz. Benim olsun diyene gider bu şarkı. Hani şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız eğer, doğru frekansla doğru programdasınız. Gecenin konusu affetmem dediğiniz ne var ise onlardan bahsediyoruz. Şimdi bana gelen bazı mesajlar var. Bunları burada okumamın imkanı yok. O yüzden ki şimdi buna bir çözüm bulup ondan sonra buradaki mesajları okuyacağız. Hani biri değil hepsinin mi böyle aranızda anlaştığınızda mı gönderdiniz ne yaptınız bilmiyorum da enteresan enteresan mesajlar var. Instagram'a gelin yazın da herkes görsün be. Hadi o zaman misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Pati dostu şarkı benim olabilir diyor. O zaman sana da gider.

Ne güzel de söylemiştim mi Nazan Öncel, misafir ol gel bana, börekler açarım sana, param pulum yok benim diyor. Ama diyor kalbim diyor sana diyor öyle bir vuruktur ki diyor, hani paranın pulun önemi var mı? Var diyeceksin yani. Var diyeceksin. Yok diyen de olabilir ama var diyen çoktur. Maxi Show. Şimdi sormuş olsam buradan aşk mı para mı diye, birçok kişi aşk der. Arada birçok kişi şey para der. Yani para olduktan sonra aşk bulunur der ama öyle olmuyor bazen bazı şeyler. Gerçekten de olmuyor bazen. Bunun canlı örnekleri var. Ama tabii ki parasız da olmuyor değil mi? Asla demiş Pati dostu ya, asla parasız mı olmaz yani? Onu anlayamadım ben. Hangisini asla? Ayrıca bu şarkı börek sevenlere gelsin. Ben börek seviyorum mesela. Ben çok seviyorum. Bir gün radyoda tutturdum börek börek börek diye. Sağ olsun bir dinleyicimiz tepsi tepsi börekler yapıp getirmişti. Ziyan olmasın diye biz çoğunu dağıttık. Sokağa çıkıp dağıtmıştık o dönemde ya. Çünkü bize çok çok fazlaydı o. Selam olsun buradan bana, hatta bize diyeyim, börek yapan

radyo dinleyicimize. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, çimlerde, nerelerde, ne şekilde beni dinliyor ise hepinize bir şarkı göndereceğim. Belki şu an yolda yürürken dinliyorsunuz. Belki öyle bir deniz kenarında dinliyorsunuz. Balkonunuzda çay keyfi, kahve keyfi yapıyorsunuz. Ya da ice tea başka şeyler içiyor olabilirsiniz yani. Afiyet olsun. Sahi ya, şu an nerede ne şekilde dinliyorsunuz? Ya da kulaklığınızı taktınız. Otobüste seyahat ederken, bir yerden bir yere giderken, evinize giderken, işten eve gelirken, pardon, evet, işten eve gelirken, evden işe giderken dinliyor olabilirsiniz. Her yerde, her şekilde dinlenebiliriz şu anda. Yolda yürürken dinlemek de çok keyifli oluyor, biliyor musunuz? Ya burada ne oluyor? İşte bu manyak ne anlatıyor diye diyebilirsiniz. Ya da bu adam iki lafı bir araya getiremiyor da diyebilirsiniz. Çok kolay değildir burada konuşmak öyle. Yani davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya. Öyle bir şey. Geldiğimden bu yana sesle boğuşuyorum burada. Instagram'ı izleyenler görüyor. Arada şuralara falan dokunuyorum. Tabii size ses net geliyor ama... Şu kulakta bazen bir şey oluyor. Diyeceksin kulaklığı değiştir. Değiştirdim. Cihaz da sağlam. Arada bir yerde bir şey oluyor ama ne oluyor çözemedim. Nazar diyelim ona. Dur kıralım bir tane. Dur kıralım. Oh! Oh! Fedon'un tavernasına çevirdik radyoya. Fedon demişken Fedon'dan bir şarkı dinleyelim mi? Aşığınım, yanında olamasam da. Fedon'u genelde yaz başlangıcında, değil mi? Çoğunlukla görüyoruz, sezonu o açıyor. Denize atlıyor ve yaz sezonu açılmış oluyor. Fedon ne zaman denize atlarsa yaz başlamış demek oluyor, değil mi? Bir de şey var, Aydınlar mıydı? O yaz kış giriyor denize maşallah. Şimdi Zonguldak'ta da var. Ne adamdı o? Neydi o ya? Denizde işte yosunu mosunu deniz atı nereden çıktı ya? Dünden bu ya deniz atından konuşuyoruz. Bende bir deniz atı var. 10 yıl önce deniz kenarında bulmuştum birisiyle. Dur canım. Dur hayat. Dur bir tanem. Dur Oya'cığım, dur Boracığım, dur. Araya girme, niye araya giriyorsun burada? Biz 10 yıl önce birisiyle buldum diyorum. Allah aşkına beni yanına diyor ya. Aşk mı kaldı? Tamam, o zaman vardı. O zaman güzeldi ama deniz atı hala duruyor. Ama bir nazarcık değdi. Deniz atından çok bahsettik. Benim kaktüsüm üzerinde duruyor deniz atı. Kaktüsü biraz bol sulamışım ve deniz atı da kaktüsün toprağına düşmüş ve nemlenmiş. Kuyruğu biraz böyle nemlenince böyle beyaz beyaz bir şeyler gördüm. Orada yumuşamış. Güneşe bırakıverdim. İnşallah kurur. Aklıma gelmedi adamın adı da. Ne adamdı o ya? Demir adam. Selam olsun buradan kendisine. Maşallah deniz anası buluyor, yiyor. Maşallah midyeyi yiyor, balığı yiyor çiğ çiğ. Yosunun arasına deniz anasını koyup yiyor. Dün de gördüm, mantar yiyordu. Aman yarabbim dedim, aman. Selam olsun. Volkan Doğru, hoş geldin. Yine burada kilimde bir fenomen var değil mi? Şemsiye şapka, şapka şemsiye gibi söyleyen bir kardeşimiz

Ya da abimiz var. Yosun evet yiyor, yiyor. Dur buradan demir adam olması lazım Instagram hesabı. Bak orada yiyor ya. Canlı canlı yiyor vallahi. Ama yerken böyle hani bir... Bir gün şey Denizli anasının torpil diyorlar değil mi ona, böyle yakanı var. Herhalde ona denk geldi. Denizli kuruttu diyor, kuruttu. Adam Denizli kuruttu. Şimdi Deniz'den babam çıksa yerim diyorlar ya. Bence Deniz'den her şey için hani her çıkanı yemiyorlar. Yenmez yani. Ama öyle bir söz var. Deniz'den babam çıksa yerim. Yine şunun gibi yalandan da işte yılandan korkmam, yalandan korktuğum gibi derler ya. Ama o yalandan korkmayıp da yılandan yılandan korkmayıp da yalandan korkanlar yılan görünce tıs yapsa... Bak nasıl korkuyor, bir tıs yapsa o, he? Bir tıs yapsa. Neşen daim olsun, güzel yayın diyor Volkan Doğa, teşekkürler. Mesela Volkan tanır ya da bilir demir adamı. Adamın bayağı reklamını yaptık burada. Mesela ben de deniz ürünlerini çok severim. Midye severim mesela. Kalamar severim. Balık severim. Ama deniz anası hiç yemedim yani. Yosunu çok merak ediyorum ama deniz tarağı severim. İstiridye severim. O deniz anası böyle şeffaf saydam bir şey. Yani nasıl? Limonlu tuzlu. Deniz aramıza katıldı. O kadar Deniz'den bahsettik ki bak Deniz'i çağırdık. Deniz hoş geldin. Keşke başka bir şey söyleseymişim ya. Bir şeyi çok fazla söyleyince oluyormuş derler değil mi? 40 defa ben de 40 defa Deniz dedim ya. Deniz'den bahsettim. Deniz'den babam çıksa yerim. Deniz şöyle, Deniz böyle dedik ama yani. Aramıza Deniz katıldı. Ulan para diye yedik be.

şimdi bu kadar şeyin üzerine aşığınım dinlenir mi? Pati dostuna sorayım. Pati dostu dinlenir mi? Yoksa başka bir şarkı var aklımda.

Onlar gemi diyor ilk ne demiş? Onlar gemiyi fırtınada ilk terk eden kişiler diyor. Kesinlikle öyle, ben de katılıyorum. Kardeşim dayımın selam var diyor. Dayının selam var demiş. Dayıya selamlar, sevgiler. Hoş geldin Barış Taştan. Biz öyle denizden her çıkanı yiyemiyoruz. Ya en azından yosun yiyemiyorum. Denizden nasıl yiyemiyorum yani? Yengemin oyuncak, yengesinin oyuncak yılanı varmış ve korkarım mı hala diyor yengemin yılanından diyor. Evet, Ayfer'in yengesinin yılanı varmış. Bal gibi de dinlenir diyor Max demiş. Bal gibi de dinlenirse o zaman ilk önce Fedon, sonrasında çalacağım şarkı ise Akrep Nalan'dan gelecek ama Akrep Nalan'dan Karlar Düşer değil. Başka bir şarkısına yer vereceğim. Benim de çok sevmiş olduğum bir şarkısı.

Bence aşk her şeyi affeder mi diyor. Ne alaka? Bir ne alaka şimdi? Gülşen haksız yenilgi diyor. İki şarkı sonrasında yer verebilirim. Burada olursan dinletebilirim. İlk önce Fedon, sonrasında ise Akrep Nalan'dan sürpriz bir şarkı, sonrasında Haksız Yenilgi. Benim de sevmiş olduğum bir şarkıdır. Sevgili Barış Taş'tan ona yer vereceğim burada olursan. Yeğeni mi demiş yenge, pardon yeğeninmiş yengesini. Ha yenge, ha yeğen, tamam. O zaman Fedon'la geliyoruz. Aşığınım radyonuzda. Sonrasında ise Akrep Nalan radyonuzda olacak. Bakalım hangi şarkısı.

aşığı mıyım? Seninle olamazdık biliyordum. Bile bile yine seni seviyordum.

Of! Of! Of! Of! O kadar of çektik, karşıki dağlar yıkılmadı ama yani. Sevgili Barış abim demiş ki, Barış Taştan diyor ki... Onlar da terk ederdi olmasa param. Ay ay. Akrep narlarına yer vereceğiz. Barış Taştan ne demiş? Keşke demiş ya. Keşke aşığının yanında olamasam bundan mı? İlk önce akrep nalan sonrasında ise Barış Taştan'ın şarkısı. Bu arada dayıya selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Dayıya çok çok selamlar. Sevgiler dayı. Gülşen'den gelecek. Gülşen'den muhteşem bir şarkı. Haksız Yenilgi. İstemişti Barış Taş'tan. Ona yer vereceğiz ama onun öncesinde belki de sizin de uzun zamandır dinlememiş olduğunuz bir şarkısı gelecek. Şöyle bir tıngırdatalım gelsin. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Bayılıyorum bu şarkıya ya. Benden hepinize armağan olsun bu güzel şarkı. Akrep Nalan ve Halikarnas.

0: Halika Arnaz'la geçen yaz rastladım sana. Akrep Nalan radyonuz doldu. Keşke diyor ayrılık olmasaydı. Kesinlikle öyle, ben de katılıyorum. Hayat hiç adil değil diyor. Ah pardon, adil davranmıyor maalesef demiş, kesinlikle öyle. Kime adil davrandı ki? Ama hayattan keyif ve zevk almaya bakmak gerekiyor. Şimdi muhteşem bir Gülşen şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Barış Taştan'a gelecek ve Barış Taştan'dan da Dayı'ya gelecek. Dayı'ya da tekrardan selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Ben çok bekletmeden bu şarkıyı dinletiyorum size. Ben de burada son ses açacağım. Açıyorum sesini, ben de dinliyorum. Ne güzel şarkı giriyor be.
1: Fikir yürütmek ne kadar doğru,

Efendim devam ediyoruz programımıza. Sevgili Barış Taştan'a gönderdik bu güzel şarkıyı. Barış Taştan için gelmiş oldu. Ha ben de bıraktım böyle şarkıya kendimi. Şarkının sonuna zor yetiştim vallahi. Biz burada sevgili Onur'a attık tuttuk ama Onur dersini çalışmıyor. Onur bana görsel gönderecekti. Reyhan Karaca'nın konseri var biliyorsunuz 90'lar gecesi. Onunla ilgili bir görsel gönderecek bana ama ben denizim. Şöyle seni şöyle bir durduralım. Ben denizim benim. Severiz seni biliyorsun ben deniz ama şimdi küçük bir konuşmamız gerekiyor. Ben denizim ya.

bana mesaj gelmiş ve görsel gelmiş. Ben daha yeni gördüm çünkü yayında olduğum için anca bakabildim telefona. Bir WhatsApp'ı verdik. Susturamadık WhatsApp'ı. Oradan kaynaklı ve Reyhan Karaca'yı severiz. Reyhan Karaca'dan da sevdik, sevdalandık bence. Yeni versiyonuyla dinlemiş olalım. Şimdi Reyhan Karaca'nın konseri ne zaman, nerede olacak, biletleri nereden temin edeceksiniz? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, 24 Ekim'de, 24 Ekim Cumartesi günü gecesi Maden Mühendisi lokalinde olacak Reyhan Karaca 90'lar.

Evet, aynı zamanda DJ Kara Hasan 90'lar parti olacak. Biz ilk önce Reyhan Karaca'dan bir şarkı dinleyelim ve ben bilet satış noktalarını sizlere hatırlatmış olayım. Sizler de bu konsere muhakkak gidin. Ne varsa eskilerde var, ne varsa 90'larda var. Biliyorsunuz biz de 90'lara aşığız. Çokça yer veriyoruz 90'lar şarkılarına. Zaten programın tamamı 90'larla gidiyor. Şimdi sevdik sevdalandık radyonuz olsun. Hemen ardından ise Reyhan Karaca'nın konseriyle ilgili bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Mesajı şimdi gördüğüm için bir anda da yayına koştum. Vallahi böyle oldu, ne yapalım ya.

Haydi bakalım, sevdik sevdi avlandık. Şimdi radyonuzda Reyhan Karaca, ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bu konsere gidilir arkadaşlar. Bu konsere gidilir.

0: Ayhan Karaca Zonguldak'a geliyor. Evet, siz ne yapın, ben bir Instagram hesabı vereyim sizlere. Selçuk Kılıcı bulun efendim Instagram'dan. Dilediğinizi sevgili Selçuk'a sorun. Evet, ben burada ben mi göremedim bilmiyorum ama konser tarihini sizlerle paylaşayım ve afişte Instagram'dan paylaşacağım yayın sonrasında. Geleceğiz. Evet, Selçuk Kılıç 67. Instagram hesabından daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Çünkü buradaki afişte ben mi göremiyorum bilemedim. Şarkı. Ama Reyhan Karaca konserine gidilir arkadaşlar. Selçuk da bana yazmış ama ben daha yeni gördüm ya.
1: Güneş kalbime batıyor. Ah, bıraktın gittin beni.
0: Burası Radyo Kulüp. Şimdi Mirkelam Radyo'nuz olacak. Müzik On Air PR aramıza katılmış. Hoş geldiniz Müzik On Air PR. Türkiye'de müzik radyo haberleri, televizyon haberleri, müzik haberleri Müzik On Air'dan sorulur. Selam olsun buradan Müzik On Air'a.
1: Tatlım her tarafta,

Oldu. Tatlım her tarafta bizim şarkı çalıyor. Benim de çok sevmiş olduğum bir şarkı. Mirkerem'in çoğu şarkısını severim. Hadi o zaman, kalbimde bir çarpıntı var. Bu zarar verir mi bana yar? Ne oluyor? Ölüyor muyum ne? Ellerim ellerinde. Grup Düş Radyonuz olacak.

0: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
1: Neşe dolacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
2: Maxi Show.
1: İster evde, ister işte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
2: Maxi Show.

0: Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz. Birkaç iyi adam, adamın hemen ardından ise program devam ediyor. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Şimdi yine çok güzel bir şarkı. Bu güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. 21.43 radyonuzda saatler 22'ye kadar buradayız.

Peki. Bir zamanların minik serçesi, şimdilerin kraliçesi radyonuzda oldu. Şimdi ise Ring'in yorumuyla Aldatıldık radyonuzda olacak. Ardından ise veda şarkımızla karşınızda olacağız. Yavaş yavaş karanlığa karışıp kaybolup gideceğiz burada.

En çok dinlenilen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te Maxi Show'da görüşmek üzere. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.

Yılların sevdasını düşte kurdum. Bir dost bildiğimdi benim kurdum. Oysa fethedilmeyen bir surdum. Ben yaşamayı böyle bilmiyordum anne. Kim bilir son kez duymayacaksın sesimi. Gece bulursan güneşe sor adresimi. Bu şehir, bu şehir olmuş av mevsimi. Ben böyle yaşamayı düşünmüyordum anne. Ben yaşamayı böyle bilmiyordum anne.

İyi yayınlar Murat abi. Biz Sadullah Tuyan ve Efe Kaan Karabacak. Benden biricik sevgilim Arzu Tuyan'a gelsin. Efe Kaan Karabacak'tan gülüşüne hasret kaldığım yarim Zeynep Nur Karabacak'a gelsin bu çalışma. Bizim için çok değerli olan dostlarımız Muhammed Comba, Ramazan Aktay, Caner Sağlam, Taşkın Canaktay, Can Sağlam, Gökhan Aydaş, can dostum Onurhan Taşdelen, Musa Özdemir, Yüksel Şahin'e gelsin. Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Şarkı yayında zaten. Not nerelisin sözüne, nerelisin sözüne, avazımın çıktığınca yaralıyım diyorum. Kimse de çıkıp oralı olmuyor. Anne demiş, namı diğer ST. Ay benim kardeşim ya. Sadullah bugün notunu da aldım, bana da mesaj göndermişsin. Duygulandım, gözlerinden öperim. Finalde yine işimizi yakıyorsun ha. Not nerelisin sözüne avazımın çıktığınca yaralıyım diyorum. Kimse de çıkıp oralı olmuyor anne. Namı diğer ST dostlarına, Efe Kaan Karabacak'la birlikte bu güzel şarkıyı armağan ettiler. Özellikle Sadullah biricik sevgilisi Arzu Tuyan'a, Kaan Karabacak'ta gülüşüne hasret kaldığı yâri Zeynep Nur Karabacak'a armağan etti ve ağabeylere, dostlara, kardeşlere icap eder mi? Enver kardeşim söylüyor.

Ben bu dünyada adına her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi be? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni. Peri.

Birazdan bu şarkıyı Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına Zor Bey'den armağan olarak göndereceğim. Panelde birkaç mesaj beklediği için mesajları aktarayım. Altta da böyle Volkan Dilmaç ve arkadaşları ve sizler dinleye durun. Berke Meraki, selamünaleyküm Murat abi. Halin keyfin iyidir inşallah. Bizi soracak olursan hamdolsun çok sevdiğim kardeşim Deniz Öztaş'a geçmiş olsun. Elbet kardeşim, elbet. Deniz Öztaş'a ne oldu? Berke Meraki, Murat abi çok özlediğim kardeşim Hıdırlığın aslanı Onur Yıldız'a selam olsun. Çok yakında yanımızdasın aslan kardeşim. Tüm parçalar sana gelsin dedi Berke Meraki. Aleyküm selam. Berke Meraki birden fazla mesaj göndermiş. Murat abi ben Berke Meraki. Çok kalleş sandım. Çok kardeşti. Buradan kalleş olmayıp kardeş olan aslan gibi yaşayan herkese çok selam olsun. Benden de aynı şekilde bir mukabele. Berke Meraki.

Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Deniz Öztaş, Yunus Emre Çakır, Abdullah Koçtürk, Kadir Göçer ve Onur Yıldız'a selam olsun. Bizi seven herkese selam olsun dedi. Bu arada Erzincan'da da bir kontrol edelim. Erzincan'da zaman zaman reklamlardan dolayı yayınlar orada düşüyor. Hemen bir bakıyorum Erzincan'a ne olur ne olmaz diye. Bugün Erzincan'a da isteklerimiz var. İyi bir sıkıntı gözükmüyor Erzincan'da. Şöyle bakıyorum. Fatma'dan canımın içi MÇ'ye seni seviyorum. Biraz önce eve geldim, mesajı geldi. Seni öyle özledim ki neyi nasıl diye dile getirsem az kalır. Ben senin yüreğini biliyorum. Sen benim. Allah sağlıkla güzel günlere kavuşmamız nasip etsin. Seni öyle özledim ki neyi nasıl dile getirsem az kalır. Ben senin yüreğini biliyorum. Sen de benim. Allah sağlıkla güzel günlere kavuşmamız nasip etsin dedi Fatma. Canının içi MÇ'ye seni seviyorum dedi. Eylem Çıkır'dan iki gözü MÇ'ye tekrar tekrar söyleyeceğim. Allah senin için imkansız gözüken şeyleri mümkün kılmaya muktedirdir. Dua et ve ona inan. Dik dur kurban olduğum seni seviyoruz dedi. Eylem Çakır iki gözü MÇ'ye böyle seslendi. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyoruz. Volkan Dilmaç, selamlarını alıyorum ve aleyküm selam. Aldım başıma koydum can kardeş. Bu arada arkadaşlar Radyo Klas ailesi destek vermeye devam ediyor. Radyoklas.com.tr YouTube kanalından takip ederseniz yayınların tekrarlarını da dinleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir bilgi var. Next TV ya da Nexip TV cihazı kullananlar uydu üzerinden bizleri 147. kanaldan dinleyebilirler. Bu arada yayını dinleyen kardeşlerim, Radyo Klas ailesine mesaj atmıyorsunuz, benim söylediğim yere mesaj atıyorsunuz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden alıyoruz biliyorsunuz. Nereden dinlerseniz dinleyin, tek nokta bizim program, benim söylediğim adres. Şu an Nexip TV cihazı kullananlar uydu üzerinden 147. kanaldan da Radyo Klas ailesini takip edebilirler. Yine Radyo Klas YouTube kanalında da yayın naklen verilmekte. Yayınların tekrarı yine hatırlatıyorum. Radyo Klas ailesinden YouTube'da tutuluyor sizler için. Arada dönüp bakabilirsiniz. Yine Nexip TV cihazı kullanan kardeşlerimiz varsa uydu üzerinden bizleri diyor Radyo Klas ailesi 147. kanaldan dinleyebilirsiniz. Mesajları da Murat Bey'e atsınlar, bize atmasınlar diye de bir uyarı var. Bilginiz olsun. Mesajları medyamesaj.com üzerinden alıyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönderin gelsin. Selamun aleyküm, ben Zorbe Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim babam ve arkadaşları, dostları, kardeşlerine selam olsun. Hasan Çelik, Mustafa Sizler, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efecan Kar ağabeylerime selam olsun. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi Zor Bey, selamlarını gönderdi. Kırşehirli Ahmet Aslan'dan Dost Bildiklerim adlı bu şarkıyı da armağan etti. Veysel Can Algen abimin de babam ve dostlarına, arkadaşlarına çok çok selamları var dedi Zorbe Evren Dilmaç'ın isteği yayında. Tekrardan Volkan Dilmaç ve aleyküm selam kardeşim.

İbrahim Kutlu kardeşimizin istekleri olacak. İbrahim Kutlu'nun sevdikleri, kardeşleri radyo başında olsunlar. Yozgat'taki kardeşler, ikizler, Yusuf Sümbül, Yunus Sümbül, Mete Çakmak, Doğukan, Kadir Urgun, Ahmet Karakuş, Muratcan Köşker, Okan İnancı, hepinize çok çok selamları var. İbrahim Kutlu, abi radyo başında olsunlar, isteğim olacak kardeşlerim için dedi. Haberiniz olsun.

Oğuz Aksaç ömrümle geldi. Başta Volkan Dilmaç ve yanındaki dostlarına, kardeşlerine, Volkan Dilmaç'ın evladı Zorbe Evren Dilmaç'tan armağan olarak geliyor. Hasan Çelik, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar ağabeylerime selam olsun. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi Zor Bey. Yine Veysel Can Algen ağabeyimin de babam ve dostlarına, arkadaşlarına çok çok selamları var diyor Zor Bey. Volkan Dilmaç başta olmak üzere Zor Bey Evren Dilmaç babacığının arkadaşlarına, dostlarına, sevgili dostum Oğuz Aksaç'tan ömrümü hediye etti. Selam olsun.

Miraç Demirci, canım ablam Özlem Demirci, günler geçiyor ama bir yanımız hep senli. Hep seni bekliyor. Sen gelince doğacak güneşimiz. Demir attım yalnızlığa Ebru Gündeş. Miraç Demirci'nin isteği. Canım ablam Özlem Demirci, günler geçiyor ama bir yanımız hep seni bekliyor. Sen gelince doğacak güneşimiz. Demir attım yalnızlığa Ebru Gündeş, armağan olsun. Miraç Demirci'den Özlem Demirci'ye geldi bu güzel çalışma.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyiler. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.